0: بلند اینم میلنا رو باره هم با خدا بیره
1: Sonra bir evlendirdi. Rin ver el yere ayak başa. Esto gures kalma. Sonra la kota uno para ti. Rok ki gadi. Bu
0: da kari. Ayak oni yola Hani böyle tanımasın, tanıraksın o ezeyi onu bana. Hani kim soya zannediyordun da? Dedi ki bana zan ona. Dedi ki bana zan ona.